FM.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM.

0: Saat 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
4: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
3: It's Dance FM Morning. The best way to wake up. Coming.

0: mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
3: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.

FM. Sorry, guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

üyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Aquarinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music. Music.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.
4: Keep it locked for fresh Dance FM morning hits.
3: All Cyprus wakes up with Dance FM mornings.
4: All Cyprus. Dance FM.

FM.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

XFM.

0: mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

FM.

Aquarinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul.

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 1888.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bu yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel, uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünün.

0: 9'da Lefkoşa Metehan'da. Son başvuru 22 Mayıs. İletişim 539 112 18 88.
1: Dance FM breaks all the rules.
2: Music.

0: with Aykut.
1: Afternoon Hit Mix'te Dance FM'desiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutluyoruz. Bir kez daha kutlu mutlu olsun. Dracula sonrası şimdi Katy Perry Dance FM'de.

0: with Aykut.
1: Teddy Swims, All Guys No Breaks de Dance FM'de bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Bu kez Lil Nas X'le devam ediyoruz. Dance FM'de Hotbox.

0: reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
4: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: Biz DMC ve Biz and Honey dinledik. Show Me Love'la Dance FM'de bize eşlik etti. Bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı, After'ın Hitmix'te harika parçalarla birlikte öğleden sonrasını keyiflendirmeye devam ediyoruz. Bu kez Work Your Body bize eşlik ediyor.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: hayalinizdeki araca sahip olmak Miyarist Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Müzik dünyasının etkili isimleri Dance FM'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Ciara ve Molly'den Nice and Sweet dinledik. Unutmayın energyplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz. Şimdi Katy Perry ile devam ediyoruz. Lifetimes.

with Aykut. Topic ve Sofia dinledik. Eve ile bize eşlik etti. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bir kez daha, bu kez Taylor Swift'le devam ediyoruz. Bad Dreams Dance FM'de.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
3: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just

0: with Aykut.
1: Tayla ve Is It Dance FM'de bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar. Salı gününde bu kez Maroon 5'la devam ediyoruz. Yanında Lil Wayne'le birlikte Love Is Like bize eşlik ediyor.

0: Aykut.
1: David Guetta ve Ray dinledik. Where Is My Husband'la bize eşlik ettiler. Konuğumuz oldular. Yeni saatin açılışını yaptık. Alex Warren'le devam ediyoruz. Şimdi yine sevdiğimiz parçalardan biri. Fever Dream.

Vivorinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. Working.

0: with Aykut.
1: DJ Snake ve Bipolar Sunshine Paradise'la Dance FM'de bizimle buluştu. Bu kez Thrill ve Moonlight'la devam ediyoruz. Uzun zamandır playlistimizde olan hit parçalardan biri There She Goes bize eşlik ediyor.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Ataner İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Ataner'le İngiltere tatilini kaçırmayın.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

birlikte bugünün heyecanını, nabzını sürdürmeye devam ediyoruz. Belki de tatillere gittiniz. İşte bir günü bağlayarak böyle bir yerlerdesiniz ya da adamızda, ülkemizde güzelce kutluyorsunuz bu bayramı. Havalarda ısındı iyice. Böyle keyifli keyifli bir gün oluyor. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance 2 saat boyunca devam ediyor. Ben Ece Kanma.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance'ımız ile devam ediyor. Bir insanın gerçekten iyi biri olup olmadığını anlamak düşündüğümüz kadar basit değil aslında. Çünkü insanlar başkalarına karşı davranışlarını kolayca değiştirebilir, hatta rol yapabilir. Ama asıl belirleyici olan kişinin kendisine nasıl davrandığı. Kendisine saygı duyan, sınırlarını bilen ve kendini ihmal etmeyen insanlar genellikle çevrelerine karşı da dengeli, empatik ve zarar vermeyen bir tutum sergiler. Öte yandan kendini değersiz hisseden, sürekli onay arayan ya da aşırı egosunu korumaya çalışan kişilerde görülen iyilik davranışları çoğu zaman içsel eksiklikleri telafi etme çabası olabilir. Bu yüzden kriz anlarında gerçek karakter daha net ortaya çıkar. Unutmayın, gerçek iyilik gösterişten değil, tutarlılıktan gelir. Sınırlarını koruyan başkalarının sınırlarına da saygı duyar. Yani bir insanı anlamak istiyorsanız onun başkalarına değil, kendisine nasıl davrandığına bakın. Bu önemli bir taktik olsun. Radyonuz Dance FM'den.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance tüm hızıyla devam ediyor. Hem çocuklar hem biz 2030'un değişen

mesleklerine hazır mıyız? Bugünün meslekleri yarın aynı kalmayacak. Çocukların bugün öğrendiği birçok bilgi onları iş hayatında atılana kadar değişmiş olacak. Mesele mesleklerin tamamen yok olması değil, işlerin yapılış biçiminin kökten değişmesi. Ezber, tek doğru cevap ve sınav odaklı sistem maalesef çocukları geleceğe hazırlamakta yetersiz kalıyor. Çünkü gelecekte çocuklardan sadece bilmek değil, yorumlamak, sorgulamak ve çözüm üretmek beklenecek. Yapay zeka meslekleri yok etmiyor, aslında dönüştürüyor. Çünkü yapay zeka artık yazı yazıyor, görsel üretiyor, kod yazıyor, analiz yapıyor ve teşhis süreçlerine odaklanıyor. O yüzden gelecekte önemli olan soru şu: çocuklar yapay zeka ile yarışacak mı, yoksa onu kullanmayı mı öğrenecek? 2030'un gerçek becerileri bunlar olacak. Geleceğin meslekleri sadece teknolojiyle değil, insan becerileriyle şekillenecek. Öne çıkacak beceriler eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, duygusal zeka, etik karar alma ve sürekli öğrenme biçimi. Ne olacaksın sorusu artık yetmiyor, çünkü çocuklara sadece büyüyünce ne olacaksın diye sormak eksik kalıyor. Asıl soru şu olmalı: hangi problemi çözmek istiyorsun? Çünkü gelecekte sabit mesleklerden çok değişen problemlere çözüm üreten insanlar kazanacak. En değerli beceri öğrenmeyi öğrenmek. 2030'da en güçlü çocuklar her şeyi bilenler olmayacak. Yeni bilgiye hızlı ulaşan, doğru sorular soran, öğrendiğini uygulayan ve gerektiğinde yeniden öğrenebilen çocuklar öne çıkacak. Ebeveynler ve eğitimciler için kritik uyarı: çocukları geleceğe hazırlamak onlara sadece daha fazla ders yüklemek değil, onlara merak etmeyi, sorgulamayı ve teknolojiyle bilinçli çalışmayı ve değişime uyum sağlamayı öğretmek. Yani gelecek ezberleyenleri değil, düşünenleri bekliyor. Biz çocukları kaybolan mesleklere değil, değişen dünyaya hazırlamalıyız. Bu içerik gerçekten çok faydalı bir içerikmiş. Sizlerle paylaşmak istedim. Geçtiğimiz günlerde denk gelmiştim. Hemen paylaşmak istedim sizlere. Gelecek hızla geliyor ve hızla değişimler kapıda. O yüzden hem çocuklarınızı

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atanar İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atanar'la İngiltere tatilini kaçırmayın.
4: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor ve batıl inançlar çoğu zaman mantıktan çok alışkanlık gibi yaşıyor. Her yerde merdiven altından geçmemek, gece tırnak kesmemek, kara kediyi uğursuz saymak, yıldız kayınca dilek tutmak, ters duran ayakkabıyı düz çevirmek, gece sakız çiğnemek ve tırnak kesmek de uğursuz kabul edilir bizde. Dünyada da birçok batıl inançlar var, bazılarını sizlerle paylaşacağım. Çin'de sadece 13 değil, 4, 14, 23 ve 24 sayıları da uğursuz sayılır. Özellikle 4 rakamı telaffuzu ölüm kelimesine benzediği için sevilmez. İspanya'da yılbaşı gecesi saat 12'de 12 üzüm yiyenin yıl boyunca şanslı olacağına inanılır. Her üzüm bir ayı temsil edermiş. Bulgaristan'da bekar bir kadının masasının köşesine oturması evde kalmak sayılır. Ayrıca boş bardak tokuşturmak da uğursuz kabul edilir. Rusya'da birine çiçek verirken tek sayıda olmasına dikkat edilir. Çift sayıda çiçek sadece cenaze için uygun görülürmüş. Brezilya'da çanta ya da cüzdanı yere koymanın kişiyi fakirleştireceğine ve şanssızlık getireceğine inanılır. Mısır'da makası boş yere açıp kapatmak uğursuz sayılır. Açık bırakmak da kötü kabul edilir. Hatta bazıları kabus görmemek için yastık altına makas koyar. Danimarka'da yıl boyunca kırılan porselenler saklanır. Yıl sonunda en çok kırık porseleni olan ailenin daha zengin olacağı düşünülür. Hindistan'da perşembe ve cumartesi günleri saç kesmek, saç yıkamak ve tırnak kesmek uğursuz kabul edilir. Almanya'da birine doğum gününden önce iyi ki doğdun demek kötü şans sayılırmış. İrlanda'da peri ağaçları olarak bilinen alıç ve diş budak ağaçlarına dokunulmaz, perileri kızdırmaktan korkulurmuş. Haiti'de gece tek ayakkabıyla yere basmanın annenin ölümüne yol açacağına inanılır. Küba'da kıyafetleri ters bırakmak ya da ters asmak uğursuz kabul edilir. İspanya'da evin önüne ayçiçeği koymanın kötü ruhlardan korunduğuna inanılır. İngiltere'de köpek balığı dişinin uğur ve şans getirdiği düşünülür. Koruyucu takı gibi kullanılır. Tayland'da gece ıslık çalmanın kötü ruhları çağırdığı düşünülür. Güney Kore'de gece vantilatör açık uyumanın ölüm getirebileceğine dair meşhur bir inanış var. Buna fun death denir. Amerika'da aynanın kırılmasının 7 yıl kötü şans getireceği çok yaygın bir batıl inanç var. Fransa'da masaya ekmeği ters koymak kötü şans ve ölümle ilişkilendirilir. Portekiz'de yere düşen tuzu sol omuz üzerinden arka yatmanın kötü şansı engellediğine inanılır. Gerçekten benim araştırıp derlediğim batıl inançlar bunlar. Dünyanın her yerinde insanlar farklı şeylere inanmış. Zamanla bunlar günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Kimi gerçekten inanıyor, kimi sadece ne olur ne olmaz diyerek devam ettiriyor belki de. Ama çok önemli şeyler tabii ki bunlar.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance hızıyla devam ediyor ve yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bugün bir adım, bir başlangıç, bir bağımsızlık hikayesi. 19 Mayıs ruhu hala bizimle. O bir vapur yanaştı Samsun'a, bir umut indi kıyıya. O umut bugün milyonların kalbinde atıyor. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız tekrardan kutlu olsun diyerek Secret Dance'e devam ediyorum. Bir saat boyunca daha birlikteyiz. Çok güzel konular hazırladım. Bugünün böyle keyfini arttıracak içerikler, şarkılar hepsi bugün Dance FM'de.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

0: yaz çocuğunu sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Neden aynı şarkıyı 50 kere üst üste dinliyoruz diye sorarsanız bunu şimdi sizlere açıklıyorum. Sevdiğimiz bir ritim başladığında beynimiz dopamin salgılamaya başlar. Şarkının en sevdiğimiz kısmı, yani o vuruş anı yaklaştıkça beklenti seviyemiz artar. Bu beklenti ve ardından gelen tatmin duygusu o kadar güçlü ki beyin bu ödülü tekrar tekrar almak için bize o şarkıyı hapseder. Ancak 10. dinlemeden sonra artık her notayı, her esi ezbere biliriz. Buna bilişsel akıcılık deniyor. Beynimiz ne geleceğini bildiği için güvenli limanları seviyor. Üzgünken damar, mutluyken kıpır kıpır bir şarkıyı 50 kere dinlemek aslında bir nevi duygusal boşalım. Belki o şarkı en mutlu tatilinde çalıyordu, belki de ilk aşkını hatırlatıyor. Aynı şarkıyı üst üste dinlemek o duyguyu yeniden yaşama arzusu aslında. Ne olacağını, hangi saniyesinde hangi sesin geleceğini bildiğimiz bir ritme sığınmak, modern hayatın kaosuna karşı küçük ama etkili bir savunma mekanizması. Ancak 20. dinleyişte arkadaki o ince bas gitarı, 40. dinleyişte vokalistin aldığı o derin nefesi fark ederiz. Her dinlemede şarkının yeni bir katmanını keşfetmek, bir bulmacayı çözmek gibidir. Şarkı tamamen çözülene kadar onu bırakmak istemeyiz. Bir melodi zihnimize öyle bir yapışır ki beynimiz onu tamamlamadan rahatsız etmez. Şarkıyı fiziksel olarak dinlemek zihnimizdeki döngüyü kırmanın en hızlı yoludur. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu döngü de genellikle bıkmayla biter. Bilimsel adı duygusal adaptasyon olan bu duruma beyin artık o uyarana karşı duyarsızlaşır. Bir sabah uyanırsın ve o bayıldığın şarkı sana hiçbir şey hissettirmez. Tebrikler, artık yeni bir favori bulup onu 50 kere dinlemeye hazırsın. Biz de radyonuzdan sefemde sevdiğiniz, dinlemekten bıkmadığınız o şarkıları sizlerle buluşturuyoruz. Ki zaten haftalık olarak listemiz hep güncelleniyor. Sizlerle en güzel şarkıları buluşturuyoruz. 50 kere de dinleseniz bıkmayacağınız, aynı hissi yaşayacağınız o

sound with you. Release the sound. Dance FM. Right.

0: principle.
1: Something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Metal dünyasının efsane grubu Metallica klasik albümlerinden birini yeniden hayata döndürüyor. Grup 1997 tarihli 7. stüdyo albümü Reload'u Remastered versiyonuyla yeniden yayınlayacağını açıkladı. Albüm 26 Haziran'da bizlerle buluşacak. Fuel, The Unforgiven 2 ve The Memory Remains gibi hitleri barındıran bu kült albüm yeni versiyonunda sadece ses kalitesiyle değil içerikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni pakette daha önce yayınlanmamış demolar, ham kayıtlar, canlı performanslar, TV ve radyo kayıtları var. Ve en dikkat çeken versiyonsa 15 CD'lik Dev Deluxe Box Set. Bu özel koleksiyonda ayrıca 4 DVD, sahne arkası görüntüler ve grubun turne anıları da yer alıyor. Bununla da sınırlı değil, koleksiyon, posterler, gitar penaları, turne kartları ve 128 sayfalık özel bir kitap gibi hayranlara yönelik birçok sürprizle geliyor. Yani Metallica, Reload'la sadece bir albümü değil, bir dönemi yeniden yaşatmaya hazırlanıyor. Metallica, rock severlere, heavy metal sevenlere tekrardan bir duyurmak istedim. Radyonuz Dance FM'desiniz, Secret Dance devam ediyor.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: En güzel karne hediyesi 10-17 yaş arası öğrenciler için bir hafta boyunca Atener İngiltere Yaz Kampı. İngilizce eğitimler, geziler, eğlenceli aktiviteler. Sınırlı sayıda kayıt için telefon 533-849-5888. Atener'le İngiltere tatilini kaçırmayın.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik. 19 Mayıs 1919 bir milletin kaderinin değiştiği gündü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı bu tarih bugün Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün gençliğe duyulan güvenin ve bağımsızlık ruhunun simgesi. 19 Mayıs bayramımız tekrardan kutlu olsun. Bugün de böyle coşkuyla, keyifle kutladık bugünü ve atamızı bugün değil sadece her gün anıyoruz, her gün yaşatıyoruz. İyi ki var, iyi ki kalbimizde. Secret Dance'in sonundayız. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

0: Rhenium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Vestel yeni müzik listesini sundu. Dance FM creates the sound of tomorrow.
1: Brand new music.
0: Dance FM's new music list.
1: New music list.
0: Where the music comes first.
1: Where the music comes first.
2: Vestel indirim şenliği devam ediyor. Büyük indirimler Vestel'de sizi bekliyor. Vestel

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
3: Why Dance FM?
4: Music is the answer.
3: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
4: Music is the answer.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance. Dance FM.

sound with you. Release the sound. Dance FM.

FM. Let's get